0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Pazar'da sizinle.
1: Bu pazarda sizinle.
2: Bu pazarda sizinle olmanın mutluluğuyla. Günaydınlar. Keyifli, huzurlu sabahlarınız olsun sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Önümüzdeki bir saat boyunca teknik yapımda Nikolay Danev ve mikrofonlar karşı.

hattında ben Bedriye Halis size eşlik etmek için hazırlığımızı yaptık bile. Yine çok güzel ve faydalı olacağına inandığımız bir programla karşınızdayız. Bu pazarda sizinle programında eşya biriktirme hastalığını konuşacağız. Bu nasıl bir hastalıktır? Belirtileri nelerdir? Tedavisi var mıdır gibi birçok soruya cevap bulmaya çalışacağız. Şarkılar, türküler eşliğinde güzel bir program olacağını ümit ederek hemen ilk hareketli şarkımızla başlamaya ne dersiniz? Hepinize, hepimize keyifli dakikalar diliyorum.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Değerli dinleyiciler, eşya biriktirmek hepimizin zaman zaman yaşadığı gerçeklerden biridir. Tutumlu olmak, bazı eşyaları ileride lazım olabilir düşüncesiyle saklamak, biriktirmek hastalığı değildir. Biriktirme hastalığı derken bir şeye dikkat çekelim hemen. Çocuğunun bebeklik kıyafetlerinden birkaçını, ilk ayakkabısını, ilkokul birinci sınıftaki ilk defterini saklayan annelerden bahsetmiyoruz. Ya da koleksiyoncular gibi bir veya birden fazla ilgi alanına hitap eden eski ve değerli buldukları eşyaları da toplamıyor.

biriktirme hastalığı olanlar. Onlar değersiz, sağlıksız, kullanılmayan tüm eşyaları biriktiriyor. Biriktirdiklerinin hiçbiri de birbiriyle alakalı değil. Örneğin, çekmecelerdeki eski çoraplar, artık içine girmedikleri 20-30 yıllık giysiler bir yana, ödenmiş eski faturalar, okudukları gazeteler, kırık dökük eşyalar, ev araç gereçleri, plastik eşyalar, hatta market poşetleri bile biriktirdikleri arasında yer alabiliyor. Uzmanlara göre biriktirme hastalığı kendini ilk çocuklukta belli ediyor. Kalem, silgi gibi eşyaların biriktirilmesiyle başlamasına rağmen daha çok 50 yaşından sonra ortaya çıkmaktadır. Biriktirme alışkanlığı çocukluk dönemlerinde çeşitli nedenlerden dolayı kıtlıklar ve ciddi ekonomik sorunlar yaşamış olan insanlarda ilerleyen yıllarda biriktirme hastalığına dönüşebiliyor. Bu hastalık gizli tutulduğundan kesin bir rakam vermek mümkün değil ne yazık ki. En çok biriktirilen eşyaların ne olduğuna bakarsak, kağıt, gazete, mektup, plastik eşyalar, ev araç gereçleri, torba ve giyim eşyalarıdır. Biriktirme hastalığıyla ilgili daha da ilgincini söyleyelim hemen. Gelen yüzlerce işe yaramaz, okunmuş maili silmeyenler de uzmanlara göre bu kategoriye giriyor. Bu arada biriktirme hastalığı olanlar interneti de aynı amaç için kullanıyor. Neredeyse tüm vaktini internetteki alışveriş sitelerinde ve indirim ilanlarıyla geçiren bu kişiler, gerekli gereksiz, ihtiyacı olsun olmasın ne olursa sipariş veriyor ve lazım olur, işime yarar düşüncesiyle gereksiz pek çok eşyayı satın alıyorlar. Peki değerli dinleyiciler, tedavisi yok mu acaba? Var. Ancak onun da bir kriteri var. Genellikle biriktirme hali kişinin kendisi ya da çevresindekilerin hayatı üzerinde engel haline geldiyse duruma müdahale ediliyor. Burada kritik nokta şu: biriktirme hastalığı olan kişi hiçbir şekilde tedavi için başvurmuyor. Çünkü hasta olduğunu fark etmiyor. Biri söylerse de bunu kabul etmiyor. Durumu her kim fark ettiyse gerekeni yapıp meseleye el koyması için çabalaması şart. Tedavi için de biriktirme hastalığı olan kişinin davranış terapilerine girmesi, içinde bulunduğu durumu fark etmesi yönünde tedaviler uygulanması gerekiyor. Değerli dinleyiciler, biriktirme hastalığı olan birini nasıl tanırız? Tüm hastalıklarda olduğu gibi biriktirme hastalığının belirtileri var. Uzmanlara göre bu belirtiler özetle şöyle sıralanabilir. Gerekli gereksiz demeden her şeyi biriktiriyorlarsa, topladıklarını hiçbir şekilde atmıyor, biri atmaya kalktığında da öfkelenip kavga çıkarıyor ya da en hafifinden öfkelenip kaygılanıyorsa, günlük hayatlarında da farklı derecelerde davranış bozuklukları gösteriyorlarsa, topladıkları eşyaların birbirleriyle ortak bir noktası yoksa ve birbirleriyle ilgisiz şeylerse, bu kişiler için biriktirme hastası olan kişiler diyebiliriz.

Geçmişi seninle eskittim ama geleceğimde bir sen eksiktin. Uğruna dökülen yaşları silerken içime biriktim.

Geçmişi seninle eskittim ama geleceğimde bir sen eksiktin. Uğruna dökülen yaşları silerken içime biriktim. Ben

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, bu pazarda sizinle programı devam ediyor ve bu sabah eşya biriktirme hastalığını konuşuyoruz. Biriktirme hastalığı olan kişiler sahip oldukları eşyaları daha sonra ihtiyaçları olabileceği düşüncesiyle kaybetmekten korkarlar ve sahip olduklarının önemini büyütürler. Bu durumu gerçek değeri ne olursa olsun sahip olduklarına aşırı bir duygusal bağlanma ve sürekli olarak onları elden çıkarmakta güçlük çekme olarak açıklayabiliriz. Duygusal bağlanma demişken eşya biriktirme hastalığını bir de yazar Kalin Terzinski'den dinlemeye ne dersiniz? Kalin Terzinski'nin Sizi Sevecek Biri Var mı? Hikaye kitabından Değer Toplayıcısı öyküsünü Süleyman Süleymanoğlu'nun sesiyle sizinle paylaşmak istedik.
2: Değer Toplayıcısı. Değer toplayıcısı pantolonun cebinden büzüşmüş bir sigara paketi çıkarıyor ki o da değerlerinden bir tanesi. Ve bir sigara yakıyor. Kullandığı çakmağın üzerinde çıplak kadın fotoğrafı var. Biraz fazla silik, o da bir değer. Burnunu çekiyor, balgamını yere tükürüyor ve yarı yarıya dolu arabasını sürüklemeye koyuluyor. Sokakta yavaşça ilerliyor. Sırayla dizilmiş binalar koyu gri renk. Çünkü sokak çok eski. Değer toplayıcısı sanki dalgın ama bu sadece sigara dumanından gözlerini kısmış aslında dikkatlice yere ayaklarının dibine bakıyor. Hiçbir şey kaçırmıyor. İşte gözleri ilgi çekici olabilecek bir şeye takılıyor. Hoş, sarımtırak bir kağıt parçası. Eğiliyor ve gazete sayfasını çekip alıyor. Bir çöp kutusuyla terk edilmiş bir gazete bayisinin arasına sıkışıp kalmış ve bütün bir yıl boyunca sararıp durmuş. Evet, tarih bir yıl önceki bugünün tarihi. Gazete sayfasının başlığı var. Mart ayı içerisinde oğlakların iş konusunda başarıları yüksek olacak. Koçların ise aşkta. Öbür yüzünde ölüm ilanları var ve fotoğraflardan biri akıllı gözlerle bakan sempatik ve genç bir bayanın fotoğrafı. Bir değer diyor kendi kendine değer toplayıcısı ve sayfayı arabadaki diğer değerlerin arasına sıkıştırıyor. Sokakların, kaldırımların, çöp kovalarının dünyanın ona sunduğu değer bolluğundan ilham alarak yürümeye devam ediyor. Bir Barbie bebek ayağı buluyor. Hala hoş koku saçan boş bir parfüm şişesi, içi boş bir tükenmez kalem, hala solmamış bir karanfil çiçeği, bir saksağın tüyü, Lev Tolstoy'un Kreutzer sonatının ikinci kısmı, çay kaşığı, elektronik bir cihazın devre kartı. Daha sonra kolay bulmak üzere hepsini arabanın muhtelif yerlerine yerleştiriyor. Bulduğu şeylerden gayet memnun ve artık yerde sadece keyif için öylesine göz gezdiriyor. Bugün için yeterli sayıda değer topladı zaten. Artık eve gidiyor. Dikkatlice merdivenlerden ikinci kata çıkıyor. Kapıyı açıyor ve kendine ait değerler krallığına giriyor. Herhangi biri için o ev ağzına kadar tiksindirici çöplerle doldurulmuş iğrenç bir yer olabilir. Fakat değer toplayıcısı için burası dünyanın en masalsı yeri. Burası insan mutluluğunun, hüznünün, zevkinin, emeğinin, umutsuzluğunun, dahiliğinin, korkularının, salaklığının, sarhoşluğunun ve deliliğinin kalıntılarını içinde barındırıyor. Değer toplayıcısı malikanesini memnun bir edayla süzüyor, tam bir saat boyunca yeni keşiflerini yerleştiriyor. Sonra yere oturuyor, bir sigara yakıyor ve 10 gün önce derenin yanındaki çalılıkların arasına sıkı sıkı paket halinde bağlanıp atılmış olarak bulduğu o aşk mektuplarından birini okumaya koyuluyor. Mektup şöyle başlıyor. Aşkım, aşkım, aşkım. Tam 3 gündür sana dokunamadım, öpemedim, sesini duyamadım. Saçını okşayamadım.

bana hayatı bir organımı çekip çıkarmışlar gibi gerçek bir acı hissettiriyor. İçime çektiğim nefes bile tatsız ve yetersiz. Göğsüm daralıyor. Tüm dünya sensiz boş. Bir değer diyor kendi kendine değer toplayıcısı ve bir sigara daha yakıyor. Eskisinin izmaritine uygun bir yere koyarak.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sıra programın başında da söz verdiğimiz üzere yerli ses sanatçılarımızın seslendirdiği o güzel türkülerde. Bu pazarda sizinle programı Türkü Sefası'yla devam ediyor.

Değerli dinleyiciler, bu pazarda sizinle programının böylece sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Merhaba çocuklar.
1: Merhaba sevgili çocuklar. Bugün mikrofon başında ben Sibel ablanız, rejide ise ses yönetmenimiz Danayil ile birlikte sizlerle bir saat boyunca beraber olacağız. Bugün sizlerle çok özel bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuk için bavul hazırlamamıza gerek yok. Otobüse binmeyeceğiz, trene binmeyeceğiz, hatta roketle uzaya bile gitmeyeceğiz. Çünkü bugün keşfedeceğimiz yer zaten her gün üzerinde yaşadığımız yer, dünyamız. Bir düşünün. Sabah uyandığınızda gördüğünüz evler, okullar, parklar, ağaçlar, dağlar, denizler hepsi dünyanın üzerinde bulunuyor. Ama dünya sadece insanların yaşadığı bir yer değildir. Kediler, köpekler, kuşlar, balıklar, ağaçlar, çiçekler. Kısacası milyonlarca canlı da dünyayı ev olarak kullanıyor. İşte bu yüzden dünya çok özel bir gezegendir. Üstelik şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla üzerinde yaşam bulunan tek gezegende odur. Bu nedenle dünyayı korumak hepimizin görevidir. Bugün birlikte dünyanın şeklini, katmanlarını ve ilginç özelliklerini keşfedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz.

0: Sevgili çocuklar, bugün dünyanın yuvarlak olduğunu biliyoruz. Ama insanlar her zaman bunu bilmiyordu. Yüzlerce yıl önce yaşayan insanlar uzaya çıkamıyordu, uydular yoktu, uzay araçları yoktu. Bu yüzden insanlar yalnızca gözleriyle gördüklerine inanıyordu. Çevrelerine baktıklarında ise her yer dümdüz görünüyordu. Bu nedenle birçok insan dünyanın düz olduğunu düşünüyordu. Hatta bazı insanlar dünyanın büyük bir tepsiye benzediğini söylüyordu. Bazıları ise dünyanın dev hayvanların sırtında durduğunu hayal ediyordu. Bugün kulağa biraz komik geliyor, değil mi? Ama o dönemlerde insanların elinde yeterli bilgi yoktu. Sonra bazı bilim insanları ortaya çıktı. Pisagor, Biruni, Aristo, Galileo, onlar farklı düşündüler. Sorular sordular, araştırmalar yaptılar ve dünyanın yuvarlak olduğunu ileri sürdüler. Daha sonra Magellan büyük bir deniz yolculuğuna çıktı. Gemilerle okyanusları geçti. Uzun yıllar süren yolculuklar yapıldı. İnsanlar dünyanın etrafında dolaşılabildiğini gördü. Bu da dünyanın küreye benzediğini anlamalarına yardımcı oldu. Günümüzde ise işimiz çok kolay. Çünkü uzaydan çekilmiş fotoğraflara baktığımızda dünyanın gerçekten küreye benzediğini görebiliyoruz. Uzaydan bakıldığında mavi, beyaz, yeşil ve kahverengi renkleriyle muhteşem görünür dünyamız.
1: Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte dünyamızı tanıyacağız.

0: çocuklar. Dünyamızı tanıdık mı?
1: Aferin size. Yeni bilgiler için Happy Lumi TV'de buluşalım.
0: Abone olmayı unutmayın.

Şimdi dünyanın üzerinde yaşadığımız bölüme gelelim. Kara katmanına. Şu anda bulunduğumuz yer kara katmanıdır. Evlerimiz burada bulunur, okullarımız burada bulunur, parklar burada bulunur. Dağlar, ovalar, vadiler ve ormanlar da kara katmanının parçalarıdır. Toprak, taş ve kayalar kara katmanını oluşturur. Bu yüzden kara katmanına bazen yer kabuğu da denir. Bir düşünün, çiftçiler ürünlerini nerede yetiştiriyor? Toprakta. Ağaçlar nerede büyüyor? Toprakta. Hayvanların büyük bölümü nerede yaşıyor? Karada. Yani kara katmanı

canlılar için son derece önemlidir. Kara katmanı olmasaydı şehirler kuramazdık, tarım yapamazdık, evler inşa edemezdik. Bu yüzden toprağı korumalı ve çevremizi temiz tutmalıyız sevgili çocuklar.

Şimdi dünyanın en büyük bölümünü oluşturan katmana gidiyoruz. Su katmanına. Sevgili çocuklar, dünyanın yaklaşık 1/4'ü sularla kaplıdır. Bu gerçekten çok büyük bir miktardır. Okyanuslar, denizler, göller, akarsular, dereler, buzullar hepsi su katmanının parçalarıdır. İşte bu yüzden dünya uzaydan bakıldığında mavi görünür. Bu nedenle dünyaya bazen mavi gezegen adı verilir. Su olmadan yaşam olmazdı. Bitkiler büyüyemezdi, hayvanlar yaşayamazdı, insanlar hayatta kalamazdı. Bu yüzden suyu dikkatli kullanmak çok önemlidir. Musluğu gereksiz yere açık bırakmamak, suları kirletmemek, nehirleri ve gölleri temiz tutmak gerekir. Çünkü su yaşam demektir sevgili çocuklar.

Şimdi görünmeyen ama çok önemli bir katmana geldik. Atmosfere, yani hava katmanına. Atmosfer dünyanın etrafını saran görünmez bir hava örtüsüdür. Onu göremeyiz ama her an onun içindeyiz. Şimdi derin bir nefes alın. İşte soluduğunuz hava atmosferin içindedir. Atmosfer sayesinde nefes alabiliyoruz ama onun görevi sadece bu değildir. Atmosfer bizi güneşin zararlı ışınlarından korur, yağmurun oluşmasını sağlar, karın yağmasını sağlar, bulutları oluşturur, rüzgarları oluşturur. Ayrıca uzaydan gelen küçük gök taşlarının büyük kısmı atmosferde yanarak parçalanır. Bu yüzden atmosfer görünmeyen bir koruyucu gibidir. Adeta dünyanın etrafındaki görünmez bir kalkan. Eğer atmosfer olmasaydı yaşam da olmazdı.

Şimdi dünyanın iç katmanlarını konuşurken hayal gücümüzü kullanacağız. Bir asansöre bindiğimizi düşünelim sevgili çocuklar. Ama bu asansör aşağıya, dünyanın içine doğru gidiyor. İlk katman yer kabuğu. İşte üzerinde yaşadığımız bölüm burasıdır. Biraz daha aşağı iniyoruz. Karşımıza manto çıkıyor. Manto çok sıcak kayalardan oluşur. Burada magma adı verilen erimiş kayaçlar bulunur. Volkanlardan çıkan lavlar işte buradan gelir. Daha da aşağı iniyoruz. Dış çekirdeğe ulaşıyoruz. Burada sıcaklık çok yüksektir. Ve sonunda dünyanın merkezine ulaşıyoruz. İç çekirdeği. İç çekirdek dünyanın en sıcak bölümüdür. Bilim insanları dünyanın merkezine gidemese de depremleri ve yer hareketlerini inceleyerek içeride neler olduğunu öğrenebilmektedir. Dünyayı bazen bir soğana benzetirler. Çünkü soğanın katmanları gibi dünyanın da katmanları vardır.

0: Şimdi de küçük bir oyun oynayalım, ne dersiniz? Doğru mu yanlış mı oyunu? Hazırsanız başlıyoruz. Dünya düzdür.
1: Yanlış.
0: Dünyanın büyük bölümü sulardan oluşur.
1: Doğru.
0: Atmosfer görünmezdir.
1: Doğru.
0: Balıklar kara katmanında yaşar.
1: Yanlış.
0: İç çekirdek dünyanın en sıcak bölümüdür.
1: Doğru.
0: Oksijen atmosferde bulunur.
1: Doğru.
0: Harikasınız sevgili çocuklar. Aferin size. Şimdi dünyamız ile tanışma serüvenimize devam edelim. Size ilginç bir sorum daha var. Sabah güneş doğuyor, akşam ise batıyor. Peki gerçekten hareket eden güneş mi yoksa başka bir şey mi? Aslında

Hareket eden dünyadır sevgili çocuklar. Dünya kendi etrafında sürekli döner. Ama bu dönüşü hissetmeyiz. Çünkü dünya çok büyük olduğu için hareketini fark etmeyiz. Dünya kendi ekseni etrafında bir turunu yaklaşık 24 saatte tamamlar. İşte buna bir gün diyoruz. Dünya dönerken güneşe bakan taraf gündüzü yaşar, güneşi görmeyen taraf ise geceyi yaşar. Şu anda dünyanın bir yerinde çocuklar kahvaltı yaparken başka bir yerinde çocuklar uyuyor olabilir. Peki ay ne yapıyor? Ay da dünyanın etrafında dolanıyor. Ay bizim en yakın gök komşumuzdur. Gece gökyüzünde gördüğümüz en parlak cisimlerden biridir. Ayın kendi ışığı yoktur aslında. Ay güneşten gelen ışığı yansıtır. Bu yüzden onu parlak görürüz. İşte sevgili çocuklar, güneş, dünya ve ay uzaydaki büyük bir dansın parçaları gibidir. Hepsi hareket eder ama bunu fark etmek için dikkatli gözlem yapmak gerekir.

güneş. Kocaman bir yıldızım. Isı, ışık, enerji yayarım. Aman dikkat et, ben çok çok sıcağım. Gazlardan oluşurum. En çok hidrojen, helyum. Aman

Şimdi de başka bir gizemi çözelim. Yazın neden sıcak olur? Kışın neden kar yağar? İlkbaharda neden çiçekler açar? Sonbaharda neden yapraklar dökülür? Bazı insanlar eskiden mevsimlerin sebebinin dünyanın güneşe yaklaşması olduğunu düşünüyordu. Ama bu doğru değildir. Mevsimlerin oluşmasının nedeni dünyanın hafif eğik olmasıdır. Dünyanın ekseni biraz eğiktir. Yaklaşık 23 derece. Dünya güneşin etrafında dolanırken bu eğiklik nedeniyle bazı bölgeler daha fazla güneş ışığı alır. Bazı bölgeler ise daha az güneş ışığı alır. Daha çok ışık alan yerlerde yaz yaşanır, daha az ışık alan yerlerde kış yaşanır. Bu yüzden aynı anda dünyanın farklı yerlerinde farklı mevsimler yaşanabilir. Biz burada yazı yaşarken dünyanın başka bir tarafındaki çocuklar kış mevsimini yaşayabilir. Ne kadar ilginç değil mi? Mevsimler doğayı da değiştirir. İlkbaharda çiçekler açar, yazın denize gireriz, sonbaharda yapraklar sararır, kışın kar yağabilir ve bütün bunların sebebi dünyanın eğik olmasıdır ve hareketleridir.

Sevgili çocuklar, bugün dünyanın şekli hakkında konuştuk. Bilim insanlarının dünyanın yuvarlak olduğunu nasıl keşfettiklerini öğrendik. Kara katmanını öğrendik, su katmanını öğrendik, atmosferin görevlerini gördük. Ve dünyanın iç katmanlarına kısa bir yolculuk yaptık. Mevsimlerin nasıl oluştuğunu şimdi sizlere küçük bir görev veriyorum. Bugün dışarı çıktığınızda gökyüzüne bakın, bir ağaca bakın, toprağa dokunun, bir bardak su içerken düşünün. Bütün bunlar dünyanın bize verdiği hediyelerdir. Ve unutmayın sevgili çocuklar, dünya hepimizin evidir. Onu korumak da hepimizin görevidir.

Sevgili çocuklar, sizlere özel hazırladığımız programın sonuna yaklaştık. Yayının geri kalan dakikalarında birbirinden güzel çocuk şarkıları dinleteceğiz sizlere. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: Haftayı uğurlarken
0: Haftayı uğurlarken

0: Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'da süt ve süt ürünleri sektöründe çarpıcı üretim düşüşü izlenmektedir. Bu durum farklı alanlarda fiyat ve üretim verileri analizi yapan Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu KNSB tarafından saptandı. Üretim düşüşünün en çok küçük çiftlikleri ve hayvan işletmelerini etkilediği öne sürüldü. Sendika tarafından vurgulandığı üzere ülkedeki süt tüketimi azalmadığı için miktar yetersizliği yurt dışından ithal edilen süt ürünleriyle kapatılıyor. Süt ithalatının fiyatların devamlı yüksek düzeyde kalmasına yol açması problemi son 4 yılda hem üreticiler hem tüketiciler tarafından öne sürülüyor. Rekabeti Koruma Komisyonu verilerine göre ülkedeki süt ineklerinin sayısı 2020 ile 2025 yılları arasındaki dönemde %25 oranında azaldı. Aynı dönemde anne koyunların sayısındaki düşüş ise %40'ı buldu. Bu durum çiftliklerin sayısına da yansıdı. İnek çiftliklerinin sayısı son 5 yılda %66 azaldı. Yani yarısından fazlası yok oldu. Bütün bu gelişmelerin Bulgaristan'daki süt ve süt ürünleri sektörüne yansıdığına dair uyarıda bulunan KNSB, devlet tarafından koruma önlemlerinin uygulanmasında ısrar etti. Konfederasyon Başkanı Plamen Dimitrov şöyle konuştu.
1: Модела на ценообразуване и разпределение на добавената стойност за млечния сектор през последните 5-6
0: години. Süt sektöründe son 5-6 yılda uygulanan fiyat oluşumu ve katma değerin dağıtım modeli üretici fiyatlarına sürekli baskı etkisi yaratarak küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ve dolayısıyla manda, koyun ve ineklerin sayısında dramatik düşüşün yaşanmasına yol açtı. Neticede Bulgar sütü üretimi dramatik derecede azaldı. Bununla birlikte ticaret zincirlerinde süt ürünlerine %90 ile %130 arasında değişen fiyat artışına rastlanmak mümkün. Bu benim için fahiş fiyat artışıdır. Bulgaristan'daki üreticiler kaşar ve peynir gibi süt ürünleri için Avrupa Birliği genelinde en yüksek olan fiyatları ödemeye devam ediyor dedi KNSB Başkanı Plamen Dimitrov. Bulgaristan Süt Üreticileri Birliği Başkanı Vladislav Mikhailov bundan bir süre önce yaptığı açıklamada bizde serbest rekabet prensipleri uygulanmadığı için üreticiler, işleyiciler ve tüketiciler hesabına aşırı kar elde edenlerin olmaması için devlet müdahale etmeli sözlerini kullanmış ve devlet tarafından getirilen düzenleme ile mağazalardaki fiyat artışının %20'ye indirilmesi halinde tüketici fiyat hemen düşüş olacağını belirtmişti. Mikhailov, buna benzer önlemlerle ülkedeki üreticilerin koruma altına alınması ve ürünlerin vatandaşlara daha erişilir hale getirilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Küçük işletme sahipleri ve hayvancıların birçok problemle karşı karşıya oldukları Sofya'ya yakın Lozen köyünde 60 inek ve 60 koyundan oluşan hayvancılık işletmesi bulunan Todorov ailesi tarafından da teyit edildi. Hayvancılık ailede nesillerce yapılan bir iş olduğu için devlet

0: devletin getirdiği bütün zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalışıyorlar. Genç kadın olan Gabriela Todorova, "Bizim için dinlenmek yok. İşletmede yılın her günü iş var," dedi. Sözlerine göre ülkemizdeki küçük işletmelerin ürünlerini mağazalarda satmaları neredeyse imkansızdır. Gabriela Todorova şöyle konuştu.
1: Çünkü
0: devlet ve Avrupa Birliği'nin uyguladığı zorluklar işimizi kolaylaştırmıyor. Kıyaslama yapmak gerekirse Avrupa Birliği zorunluluklarının uygulanmadığı Sırbistan ve Türkiye'ye bakalım. Ayrıca orada daha çok olan çiftçi pazarlarında doğrudan üreticiler süt, peynir ve kaşar satın almak mümkündür. Oysa bizde devlet kuruluşları gelip yaptığımız işi mahvediyorlar. Aslında bizim yaptığımız özel iş değil. Çünkü çiftçiliğin özel iş olması için çok daha büyük sayıda hayvan yetiştirip kazanç elde etmek gerekir. Hayvanlarımız için 4 ila 6 bin avro arasında değişen tutarda sübvansiyon alıyoruz. Geçen yıl sübvansiyon almadık. Bu para 1,5 aylığına yem almaya bile yetmiyor. Oysa hayvanların ilaçları, muayeneleri, vitamin, mineral ve tuz gibi gıda katkıları da para ister. Saman toplanması ve hayvanları sağarken kullanılan teknik araçları için yapılan harcamalar da var. Veteriner hekim kıtlığı da ciddi bir sorundur. Pançarevo bölgesinde 20 kadar köye tek bir veteriner hizmet veriyor. Genç hekimler tarım hayvanları değil, kedi ve köpek gibi evcil hayvanlara yönelik çalışıyor. Bütün bu sebeplerden dolayı ülkedeki işletmeler yok oluyor diyen Gabriela Todorova, ülkedeki hayvancıların yaş ortalamasının 68 olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi. Yaşlı olan bu insanların çoğunun devlet ajanslarının getirdiği gereklilikleri karşılamak üzere kuruluşlara gidip evrak doldurmak için ne imkanı ne de zamanı var. Bu insanlar hayvanlarına zar zor bakıyorlar. Sığır sayısı o yüzden düşüyor. Her şey gıda üretenleri son derece zorlayacak ve onlara engel çıkaracak şekilde yapılmıştır. Bir süre sonra temiz çiftçi ürünleri tüketmek isteyen insanlar aradıklarını bulamayacaklar şeklinde konuştu. Lozen köyünde 60 inek ve 60 koyundan oluşan hayvan işletmesi sahiplerinden Gabriela Todorova.

0: Sevgili dinleyiciler, geçen hafta haberlerde Silistra'ya bağlı Çernogor köyünde hayvanlarda şarbon yani antraks hastalığının tespit edildiğini bildirmiştik. Silistra'da şarbon hastalığı nasıl ortaya çıktı? Hastalığın teşhis edilmesinde neden gecikme yaşandı? Oluşan durum ne gibi riskler getiriyor? İnsanlar için tehlike mevcut mu? Uzmanlar bu tür vakaların bölgede aslında yeni olmadığına dair neden uyarıyor? Bütün bu sorulara BNR Silistra muhabiri Nezabravka Kirova'nın röportajıyla yanıt getiriyoruz. Sevgili dinleyiciler, şarbon hastalığının laboratuvar testiyle 19 Nisan tarihinde doğrulandığı fakat hayvanlardaki ölümlerin daha Mart ayında başladığı belirtildi. Ölen 9 hayvanda görülen belirtiler atipik olduğu için veterinerlik dairelerine bildirim yapılmadan uygulanan tedavi sonuç vermedi. Bu dönemde her 4-5 günde bir birer hayvanın öldüğü anlaşıldı. Gıda Güvenliği Ajansı Silistra Müdürü Gheorghe Petrov'un öne sürdüğü gibi antraks bir an önce önlem alınmasını gerektiren çok bulaşıcı bir hastalık olduğu için bu gecikme şarbonun zamanında kontrol altına alınmamasına sebep oldu.
1: За да предприемем мерки наистина бяха необходими дезинфектанти. Съдействието на областната дирекция по безопасност на
0: храните. Önlem almak için ihtiyaç duyduğumuz dezenfektan malzemeleri Dobrich ve Razgrad il müdürlüklerinin desteğiyle temin edildikten sonra gerekli tedbirleri aldık. Köyde şarbon aşısına tabi hayvanların envanter çalışmasını yaptık. Çernogor köyünde koyun ve keçi olmak üzere 450 kadar geviş getiren küçük baş hayvan, 4 at, 24 büyük baş geviş getiren hayvan ve manda sürüsünden kalan 19 hayvan bulunmaktadır dedi. Ölmekte olan hayvanların bir bölümünün merdiven altı şartlarda şahsi tüketim amacıyla işlenmiş olması büyük endişe yarattı. Bulunan ürünler imha edilmek üzere toplandı. Hasta hayvanlardan yapılan ürünlerin piyasaya ulaşmış olmasına dair bilgi alınmadı. Doktor Petrov, insan içinde risk bulunduğunu vurguladı. Hayvanların hasta oldukları dönemde Okorş köyünde hayvan sahibi bir kadın şahsi ihtiyaçları için konserve yapmayı uygun bulmuş. 800 gramlık toplam 72 konserve yapmıştır. Bu 72 konserveden yanında kalan 68'i imha edilmek üzere alındı. Rusya'ya bağlı Slivopole kasabasında ise bir hayvan sahibinin hasta hayvanlardan sızdırma yaptığı tespit edildi diye belirtti. Değerli dinleyiciler, Silistra Bölge Sağlık Müfettişliği Müdürü Dr. Plamen İliyev ise sahada çalışan uzmanların hasta hayvanlara temas etmiş bulunan kişileri tespit ederek takip altına aldıklarını bildirdi. Glavinitsa Belediyesi'ne bağlı Çernogor köyünde bulunan manda çiftliğinde şarbon hastalığının tespit edilmesine ilişkin Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı İl Müdürlüğü tarafından haberdar edildikten hemen sonra harekete geçtiklerini söyleyen Doktor İliyev yapılanları anlatırken şöyle konuştu.
2: Веднага след това екип от здравни инспектори от дирекция надзор на заразните болести при РЗИ Силистра извърши епидемиологично проучване в огнището.
0: Bulaşıcı hastalıklar denetim müdürlüğünden sağlık müfettişleri ekibi şarbon hastalığının ortaya çıktığı yere giderek epidemiolojik incelemelerde bulundu. Toplam 12 kişinin hasta hayvanlarla temas kurmuş olduklarının saptanması üzerine hemen aile doktorlarına sağlık takibi yapılması ve 20 Nisan'dan itibaren 8 gün zarfında vücut ısısının ölçülmesi, ayrıca da 4 gün zarfında önlem amacıyla antibiyotik uygulanması gerektiği yönünde bilgilendirme yapıldı diye anlattı Doktor İliyev. БНР Силистра муабири Незабравка Кирова'ya konuşan Dr. Sebahattin Halit, bu bölgede aslında yeni olmayan şarbon hastalığının yıllar sonra tekrar ortaya çıkma özelliğinin bulunduğuna dikkat çekti.
3: От край време, дето са викна от Екидесавско време, се говореше, че Добърджа е, как да кажем, фризера на антракса, защото антракса издържа в почвата.
0: Ескиден бери да текезеси заманындан Добруджа'нын шарбон хасталығынын фрижидери олдуу сөйленирди. Şarbon toprakta 100 yıl boyunca dayanıyor ve daha önce Dobruca'nın farklı köşelerinde bu tür vakalar yaşanmıştır. Silistra ilinde en taze vaka Sitovo'ya bağlı Dobrotica köyünde yanılmıyorsam 2016-2017 yıllarında tespit edildi. Şimdi Çernogor köyündeki vakayı hastalığın uyanışı olarak değerlendirmek mümkün. İlin epizootik defterlerinde mevcut kayıtlara göre o civarda 1982 yılında hastalık merkezi tespit edilmiştir, dedi Dr. Halit. Sevgili dinleyiciler, Dr. Halit, tüm hayvanlara aşı uygulanması ve şarbonla mücadelede kural olan dezenfeksiyonların yapılmasının önemine dikkat çekerken, hastalığa bulaşan hayvanların etinin tüketilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.
3: Това е най-опасното. Затова колегите от агенцията апелират към всички, когато си купуват месо, да внимават откъде и как го купуват. Много е важно.
0: İşin en tehlikeli olan yanı budur. Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı uzmanları da herkesi et alırken dikkatli olmaya çağırdı. Etin nereden ve kimden satın alındığı son derece önemlidir dedi. Sevgili dinleyiciler, Çernogor köyündeki vaka veterinerlik dairelerine zamanında bilgi verilmesinin ne kadar mühim olduğunu ortaya koydu. Zira şarbon hastalığında her gecikme hastalığın yayılması riskini artırır.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, haftayı uğurlarken programında tamamen hayvancılık sektörüne odaklandık ve röportajda da belirttiğimiz gibi Silistra'da hayvanlarda tespit edilen şarbon yani antraks hastalığının nedenlerini ve çıkışını anlattık. Uzmanların görüşünü de buradan efendim bildirdik. Aynı zamanda Bedri Halis önemli bir konuyu, önemli bir röportajı dikkatinize sundu. Bulgaristan'daki hayvancılık işletmeleri sayısında çarpıcı düşüş izleniyor. Geleneksel süt üreticisi olan ülkemiz ithal ürün piyasasına dönüşüyor dedik ve nedenlerini yine aradık, araştırdık ve doğal olarak uygun türkülerimizi de dinlettik, dinletmeye devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi konuyla ilgili Bulgaristan Radyosu'nun arşivindeki türküleri dikkatinize sunmaya devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz efendim.

Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, bir haftayı uğurlarken programının sonuna geldik. Bu akşam bizi dinlediğiniz için teşekkürlerimizi sunarken, teknik yapımda genç arkadaşım Mikhail Mikhailov, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır, güzel ve hayırlı bir akşam dileklerimizi iletirken, yarın gününüzün daha güzel, daha mutlu, daha sağlıklı olmasını diliyoruz. Hoşça kalın.